0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: اوف دی رادیو بلاس ترکیه.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на радио Гласът на Турция.
10: Юфлет Зари и Турция.
11: 这里是 Турчи Чешен 广播电台.
12: Инджи Анкара, радио Садай Турция.
13: Да, Турция ганг радио да.
14: Хосуме Турция и зайна радио Гаяна.
15: Etirçiye Radyo Sadburi Türkiye Sıkma.
16: Ovo'da Türkiye Ünü Radyosu.
17: Ayç Radyo Voça Türkiye.
18: Говорит Голос Türkiye.
19: Efirde Türkiye Ovası.
5: Gitleyer Türkiye'nin Tetiği Radyosu.
7: Ye Sıday Türkiye.
2: Anlamadın ona Türkiye Avazı Radyosu.
3: Edo İfonitis Türkiye.
8: Oldi Radyo Glas Türkiye.
0: Gider Radyo Amuriye Türkiye.
20: İni adalah Radyo Suara Türkiye.
21: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
22: Este es Radyo Voz de Türkiye.
23: Kochira wa Türkiye no koe radyo des.
24: Zboruva glasot na Türkiye.
25: Efirde Türkiye Ovoz Radyosu.
26: İt Türkiye hangiya radyoya?
8: Oldu Radyo Glas Türkiye.
7: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra dönür rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Bir arkamdan çok ağlarsın.

0: onları sevmem. Sen de onlardan birisin.
1: Les saveurs de rue de la Turquie.

Assalamu alaykum, hörmetlik radyo dinleyiciler. Anlavat kanallar, Türkiye Avaz Radyosu'nun Uygurca anlayışı. Bugün 2026 yılı 27 iyun, Şenbe. Hazır, Ankara vakti, Çüştünkin saat 1, Ürümçü vakti, Çüştünkin saat 4. Hörmetlik radyo dinleyiciler, anlayışlarımızda her günü Ankara vakti, Çüştünkin saat 1'den 2'ye geçe, Ürümçü vakti, Çüştünkin 4'ten 5 geçe olan aralıkta, Türk saat 3'e, Türk saat 4'e asuni hemen alırı ve radyomuzdan internet sahipleri www.trtuygur.com www.trtuygurca.com veya ki www.trt-net-tr uygur adreslerde bir vasıta anlayışlar. Anlatışlarımızın tekrarını her günü Ankara vakti etken saat 5'ten 6 geçe, Ürümçü vakti etken 8'ten 9 geçe olan aralıkta kısa dolgun 9465 kHz suni hemra ve internet arkalık anlığı bulur. Bugünkü alçımızda haberler, Türk dünyasında sahne sanatı, radyomuz için tayarlanan məxsus programı ve müzik tamaşa dünyası katarlıq programlarımız var bulup aldığımız ki bir saat boyunca sizlerle birlikte olmuşuz.

чыгарылганлыгыны ва 26 июнда баштап расмий жолго коюлганлыгын айтты. Бу дамышып аткан бехатерлик христиан арасында сабык мустамликчи дөлөт менен болгон мунасабаттын техима жаманлашканлыгынан дерек берди. Cumhur Reis Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin mal ve mülazimet eksportinin 2025 yılı 395,9 milyar dolara yetip tarihi bir abide yaratkalıkını bildirdi. O, İstanbul'daki Türkiye Eksportçılar Meclisi'de kılgan sözü de, devletin 2025 yılı 3,6%'lik eşiş, 2026 yılından birinci pesvede bolsa 2,5%'lik eşiş bilen küçülük iktisadi vaziyetini saklap kılgalıkını etti. Venezuela'daki koş yer tevreşte cennetin ayrılgalar sayını 920 yetti. Kutkuzuş hizmetleri dağınış vatkallıkı ve 50 milyon artık adamdan yukap getirildiği malum kılındı. Deniz boyu rayonu La Guira'nın en iğir verençli koşuşlarıdır. Halkaralı kutkuzuş etretleri izdaş kutkuzuş hizmetine katlaşkan bolsumu, ama halkının hükümetin inkası bulgan narazılığı günsürek bir şeymekte.

TRT Uyghurçının hörmetli klasmenleri, bugünkü programımızda bütün ömrünü ve senet kabiliyetini Tatar tiyatrını terakki kıldırışka bekişliğen köp tereplemelik bir senetkarını tanıştırımız. Öz kalemi ve aktörlük maharete bilen tiyatr tarihiga yönülüş belgelegen tiyatr yazgıçısı, aktör ve rejissor Kerim Tinçorin'nin senet hayatı bilen birlikte tanışıp çıkınız. Kendi ondakta dikkatinle programımızda bolsun. Kerim Tinçorin 1887 yılı 15. sentyabrda Pinzih rayonundaki Akkul deb atıldığan bir Tatar yezisi dünyaya geliyordu. Başlangıç terbiyesini koşni yezidiki medrese tamamlaydı. O okuşunu tekam yakış şaraitle devamlaştırış mektedir 1900 yılı Kazan şehri yüzlendi. Kazan'da bir mezgil türlü hizmetlerini işlep öz turunuşunu kandaydı. İktisadi ahvalını uşap olgan denkin şu devrinin en meşhur mekteplerden Muhammediye medresesige okuşka girdi. 1900 yılı bilen 1906 yıllardaki medrese devri yaş kirimnin hayatı da tüp bürülüş noktası bop kaldı. Bu yılla onun hem senetke yüzlenişi hem dünyaya boğan köz karşını tamamen üzgertirdi. Tinçurin medresedeki dersler bilenli çekilip kalmayı okşaşmadan saha lagımı kızıkışka başlaydı. Rus mekteplerde okuvatkan Tatar okuşula bilen dostluk ornutudu ve Rus tiyatrlarını yakından küzdüdü. Bırak vaktin ötüşü bilen otturgu çıkan fikir ihtilapları sebebiden 1906 yılı Muhammediye medresesinden ayrıldı. Medreseden ayrılgan dinkin 1910 yılı geçe okutukçuluk ve orman muhafizetçilik okşumagan okşaş hizmetlerini kıladı. Halk arası da medeniyet ve cemiyet uygunuş başlangan bu dolgunluk mezgilde özünün tüncü eserlerini yazışık girişidi. Edebiyatka çoğun iştiyak bağlıgan Tinçorin'nin Namrat Adem, Ügey Bala ve Medrese Hayatı'nın Körünüşle namlık destlep küçüğü bayan eserleri şu devrinin metbuat betlerden eşir kılınıdı. Bu yılla Tatar sahne seneti dünyaya kegen ve kudret tapkan bir mezgil idi. Tiyatr sahnesi Zalila'nın halkı hizmet kılış gayesi bilen bir yeri cem bulduğun kımmetlik bir fikir meydanı gaylanılan idi. Pidakar Zalila tiyatr ümekleri sistemisi astıda birleşken idi. Yaş ve gayelik kerim teçirin mu bu ehmiyetlik hareket koşulup Tatar tiyatrının üzgü has ornalıdı. Bir 1911 yılı Seyyar Tiyatr Ümkü'nün başlıklı ve rejissörü Abdullah Kariyev, Kerim Tinçorin'i öz tiyatr emkige aktörlük teklif kıldı. Bu teklif, Tinçorin'in bütün ömrünü ve senet kabiliyetini Tatar tiyatrı gibi işlediğin kesbi devrinin başlanış noktası buldu. Bu yıllarda onun ölçmez hizmet iştiyakı tüpeyledin, sahnedeki aktörlük yıldızı tiz sürette çakmışka başlaydı. Seyyar tiyatr terkibinde uzun müddet sahneye çıkan Tinçorin, dünya klasik eserleri ve mühim Tatar eserlerde intihain halkılık rollarını üstü kalıdı. Gali Asgar Kamal'ın Muflis tiyatrıda Cemali, Şiller'in Yamallık ve Muhabbet namlık eserde Vurum obrazı can verdi. Fatih Emirhan'ın Yaşlı tiyatrıda Gaziz, Tengbun Magalla tiyatrıda bolsa Süleyman rollerini gayet zor utuk bilen canlandırdı. Meşhur yazgıcı Ostrolovski'nin Çakmaklık Yağmur namlık eserde Kudri Yaş, Günahsız Cinayetle tiyatrda bolsa Neznamov Sübti'de sahneye çıkıdı. Onun teşkiri Nikolay Gogol'un Ölmez eseri Müfettiş tiyatrda baş kahraman Hristakov'un rolünü oynayıp aktörlüğünü, yukarı tutma kabiliyetini, pütkül tamaşabillahı namayan kıldı. Sahnede kolu keltügen bu büyük tecrübelerden kin 1915 yıldan başlayıp tiyatro ümküde rejissorluk kılışka başlaydı. Kerim Tinçorin çöcek şiiriyet ve tiyatro sahelerge koyuk kızıkkan bolsun mu, onun icadiyet hayatının en mühim kısmını tiyatro eserler teşkil kıldı. Tunç sahne eseri bolgan Münazire namlıq komediyasını ettiği medrese yıllardılı yazgan idi. 1911 yıldan başlap her yılı bir işkidin tiyatr eseri yazıp çıkıdı. Sahnelerde eserleri pat pat oynadılan en ünümdar drama yazgıçılardan biri aylındı.
Hem seyyar teatr ümkenin rejissorluğunu kılıdı, hem özü yazgan teatrla bilen bu ümeknin eserle hazinesini tekimi bitirdi. Bu mezgilde Halal Kerim, Şum Kadem, Nazlıq Küyüğül, Aç Aşık ve Ahırkı Salam Qoxşaş intayın ehmiyetlik eserlerini arkam arkadan utturğa çıkardı. Eserlerinin merkezine her vakit halkı hizmet kılış gayesini koygan Tichorin, özünün dramaları bilen birge usta bir komediye yazgıcı sikirlikini tuluk ispatlaydı. Yazgıcı Kuruk Bartılsın komediyesi de ahlaksız beg oğullarının pul tepiş üçün öz dadlarını yasalma bombi bilen vlaş sergileştilerini bayan kılırdı. Oyun Tatar beglerinin ahlaki çirikliğini ve parahorluk sistemini kızgarlık ve kale arkalık tenkit kılıdı. Zor dikkat kuzguğun Nazlıq Küyüğül komediyesi de olsa, Türkistan'dan Kazan şehirge toy kılış için kagen, tılda halkı hizmet kılıştın sözlep kirilip yürüdüğün Reşit isimlik bir beg balısının hikayesi tesvirlendi. Reşit'nin birden bir derde Kazan'ın bay ve okumuşluk görken bir kızı bilen toy kılıştır. Bu yolda o üzlüksüz mağlubiyet küçüraydı. Hatta tolumu kul devlet hizmetçileri onun bu saddılık edin paylanan halda pütkül pulunu koldun tartıvalıdı. Reşit, teatrının ahırda kibirlik ve kopal bir hizmetkar ayal bilen toy kılışka mecbur olup hem ademden mesheri obiktiğe aylındı. Tinchorin bu eser arkalık özünün yukarı hecvi tenkidi kabiliyetini inik göstüp verirdi. Yeni bir eser boğan Kazar Longisi komediyesi de bolsa, medrese okuşularının hayatı men bakılınan halda şu devrinin konu kiliplaşkan akidlerini ve insan erkillikini yumuristik bir tıl bilen ifadeleydi. Amerikalık namlıq hecvi komediyesi de Amerika'dan bir profesör kilip doğduğun yalganğa işinip, onun da menfaat ündürüşke ırınan ziyali simalla ve baylanın çüşüp kalan külkülük ehvalını bayan kıldı. Yusuf ve Zulayha komediyesi de olsa, pulga erişini arzu kıygan hizmetçi bir yaş bilen bay bir ayalının toyqil için timi kıladı. Eser, devlet, mücadil sizin keçip, sahide kongul içip yürgen ziyali simallarını kattı hecviyleştirdi. En ahırda Hikmetlik Caka komediyesi de şu devrinin biyokratiyelik tosalgılarını ve parahor küçük burjuva tiplerini üzü teyirliğen Cakar namını yoktup koyuşup, kurultay günü uxlap kalan bir cemiyet reisi obrazı arkalık yumristik tılda eksettirdi. Yazgıcı bu bağırlık eserlerde halkının nâh içinden tallap çıkan obrazları bilen şu devrinin ictimai turmuşuğa eynek tutsudu. TRT Uyghurçının hürmetlik klasmenleri, tiyatr yazış meselesi de çekçigra tanımaydıgan, aktörlük hayatı da çolpan kaylangan, hem de usta rejissorluk numu gayet zor ufuk bilen davumlaştı.

TRT Türkiye Avazı Radyosu her vakit dünyanın hemmeli yerinde www.tritworldchicket.com

0: hataları aşk sanıp başka tenlerde abanırız boşuna ve gizli gizli yaralanırız. Şunu bil ki daima ben en güzel yeri hatırana saklarım, talan olmuş gönül bahçemde, saçlarımda tel tel hüzünlerle, gözlerimde azalan güneşlerle. Ben hep seni beklerim bu şehirde, bir gün dönersin diye. Kendine iyi bak ey sevgilim.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
1: İnca Ankara Radio Sedaye Türkiye.
5: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
1: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Of the Radio Glass Türkiye.
7: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Qui è la radio La Voce della Turchia.
9: Esta es la voz de Turquía.
10: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
11: Јуфлет зари и Турција.
12: Чели се Турски чешен广播 电台.
1: Инџан кара радио садаје Турција.
13: Да, да Турција ганг радио да.
14: Хосуме Турција и зајна радио гајана.
15: Петерчија радио садбури Турција скма.
16: Ovada Türkiye Ünü Radyosu.
17: Ayç Radio Voce Türkiye.
18: Говорит голос Türkiye.
19: Efirde Türkiye Ovası.
20: Dipleyer Türkiye'nin tetiği radyosu.
21: Ye Sıday Türkiye.
22: Anlavatkın ona Türkiye Avazı Radyosu.
23: Edo İfonitis Türkiye.
6: Oldi Radio Glass Türkiye.
24: Gider Radio Cumhuriyet Türkiye.
25: İni adalah Radio Suara Türkiye.
26: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
27: Este es Radio Voz de Türkiye.
28: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
29: Zboru wa glasot na Türkiye.
30: Efirde Türkiye Ovoz Radio.
31: It Türkiye hangia radio ya?
6: Oldu Radio Glas Türkiye.
1: Türkiye Ünü Radyosu.
6: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Hörmetlik radyo anlıgıçılar. Bugünkü programlarımız muş yerde ahırlaştı. Ätiyene okşaş vakit ve okşaş çastotalada Türkiye, rayon ve dünya yenilikleri. Her hıl rengdar programmalı. Şundakla birbirinin yakınlık nakşı müzikala bilen huzurunlarda boğucu hem onlara hem de salametlik yer bolsun. Aman bolanla.

rüzgar gibi estin sen şimdi uzaklara. Ben göğsümde solgun bir gülle yaşarım yıllarca. Yaşamak sabır, ayrı akşamlara yatıp ayrı sabahlara uyanırız bundan sonra. Hataları aşk sanıp başka tenlerde abanırız boşuna. Ve gizli gizli yaralanırız. Şunu bil ki daima ben en güzel yeri hatırana saklarım. Talan olmuş gönül bahçemde, saçlarımda tel tel hüzünlerle, gözlerimde azalan güneşlerle. Ben hep seni beklerim bu şehirde, bir gün dönersin diye.

Rabbimizden bizlerge bildirgeni sırt olu bazı ullu sözler bolgan. Kudayımız sosunlardı, bek köp manelerminen tagı neşe sırlarman tolturganı sebep, ol sözlördü aytkanlarga sanavsız savap yazgan.

Hem manelerin kim oylasa imanı yogarlarga kötürülgön kasında Allah ondan razı bolgan. Mine sosu sözlerden brevi em en aldığını Bismillah sözü bolgan. Bismillah'ın hakikatı em sırları baresinde yüzlögön üykön alim neşe kitaplar yazgan. Ene sosu sır tolu mübarek söz hakkında be yükönen bekteren bir alimdin aytkanları tömembette aytılgan.

Bismillah er kayırdın basındakı söz bolgan. Tagı Bismillah'tın özü en yükün kayır bolgan. Sosu mübarek kelam, Müslümanlık belgisi, bolgan bağısı kasında, tagı yaratılgan ne bolsa, berisinin ya Tura'dan ya Allerimen aytkanı, bir ullu söz bolgan.

Bismillah'dan ne derece tavsilmegen bir kuvvet, eksilmegen bereket, bolganlı bildirgen, yakşı bir misal aytılgan. Burungu zamanlarda Bedevi çöllerinde yolga bargan bir ademge bir kavmdın başçısının atını ala berip sonun korsalavına kırgeni keregeken.

Yolga bargan yola ışığı, yolda aldına çıkan tonavuşlarga yoluksa, sosu kavun başlısının atını anavıysa, onun korsalavında bolganını bildirse, sosu vakıt özünü ziyandan kurtarar eken. Em yolu boyunşa ötbök astayı kerekken, kaysız atka muktaç bolsa, yengilşe tabar eken.

Anga, yoldaki düşmanlardan özünü saklayamay, muktaç bolgan zatların em yengilşe tabalmay, bekköp kıyınlıkka uğrap, perişan bolar eken. Ene sonday bir şölde, eki adem yolga ozgan, sosunlardın bir evi salpı kömürleyken, ana bir ev arkadaşı, bir öktemsi adem eken.

Tömen köngüllü adam bir başlıdın atın alıp korsal avına kirgen. Yürgen yolu boyunca daim selamet tapkan. Tonavşı yol kesken de men palan başlıdın atıman yüremen. Korsal avına kirgen men degen sözünü aytkan. Yol kesişi tonavşı hem ol adem getiyelmay bir yamanlık et almay. Eş bir zarar beralmay özünü taslap ketken.

Hem sosu yolavşı, yolu üstünde barganı, konak bolgan yerlerde eğer bir şatırga kirse, atını tasıganı bastıdı angan vakıt, sobaşıga örmet sebep, şatırdaki halklardan konak baylık, sıyık örgen.

Anabire öktömsü, yolavuşu, arkadaşı, beko belaga uragan. Tonavuşlardan korkan sebep, er daim titrep turgan. Hem aşıkkanı vakıt, tilenügü mecbur kalıp, perişanem rezil bolgan.

Endi ey öktemsün nefsim. Yukarıdaki misal dey, nav dünya senin için aynı sosu şöl dey bolgan. Özün yulavuşu bolgansın. Acizligin, yarlılığın sonsuz derecege bargan. Düşmanların azatın hem sanavsız hem sonsuz bolgan. Madem alin sosunday, sen tagı nav dünya şölünün başlısının hem ezeli ebedi iyesi hem hakimi Allah'tın atını al, onun korsalavına kır.

Eğer solay et alsan, kudayımızga tayansan, korsalavında kalsan, sosu vakı dünyadın savlay trevşiliginden, em yoluk kanın düşmanlardın korkuğundan kutulup, daim titrep durmazsın.

Bir başka hakikatem sosu Bismillah sözü mübarek kazna bolgan. Kaytıp boladı desen sonu gelmez acizligin em neşe yarlılığın seni sonsuz kudretke ziyadası rahmetke üşünlöy baylagan. Maramatlı akkasında acizlik ben yarlılıktı senin düşün en makbul bir şefaatçi etken.

Yanı tuğgan bir baladın tögörögünde kaydey, anası em atası em bari yuvukları, pervanede aylangan dahi, sobaladın acizligi em erzatka muktacılığı, ana ata em baskasını kızmatına yugurtkan dahi, insandın küşsüzlüğü em sonsuz muktacılığı, kudaydın ayavını özü üstüne tartkan. Kalgan başka manelerdi, Allah bize nasip etse, aldığımızdaki yuma ayte veriyek inşallah. Sağlıkla kalınız.

0: Kuna tare da sashen Hausa na TRT Muryar Turkiye, kuma kuna sauraron mu akan mita 19 a gajeren zango kan kilohertz 15,320. Masu sauraro, muna muku barka da warhaka daga nan birnin Ankara. Za mu gabatar da labarai daga sassa daban-daban na duniya. Bayan kun saurari labaran duniya, za kuma ku saurari ƙayatattun shirye-shiryen da muka tanadar muku.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
1: İnca Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
5: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
1: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Of the Radio Glass Türkiye.
7: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Qui è la radio La Voce della Turchia.
9: Esta es la voz de Turquía.
10: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
11: Јуфлет зари и Турција.
12: Чели се Турски чешен广播 电台.
1: Инџа Анкара радио садаје Турција.
13: Да Турција ганг радио да.
14: Хосуме Турција и дајна радио Гајана.
15: Петерчија радио садбури Турција скма.
16: Ovada Türkiye Ünü Radyosu.
17: Ayç Radio Voce Türkiye.
18: Говорит голос Türkiye.
19: Efirde Türkiye Ovası.
20: Gitleyer Türkiye'nin tetiği radyosu.
21: Ye Sıday Türkiye.
22: Anlamadın ona Türkiye Avazı Radyosu.
23: Edo İfonitis Türkiye.
6: Oldi Radio Glass Türkiye.
24: Jeder Radio Amuria Turkiye.
25: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
26: Hii ni idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Turkiye.
1: Este es Radio Voz de Turkiye. Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
21: Zboru wa glasot na Turkiye.
17: Efirde Turkiye Ovoz Radio.
18: It Turkiye Hongia Radio ya.
6: Oldu Radio Glas Turkiye.
5: Türkiye Ünü Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Lakin hayat fışkırır damarlarımızdan. Onca şeye rağmen doyasıya, ölesiye ve biz bir yandan yüzü kızaran insan, hayvan gibi atlarız avımızın üstüne. Hem katil hem kurban.

sokakta bir bayramda durakta bekleyişin, sanki sonsuz bir ayrılıkta okula gidişin, bilmezdin seni her sabah yolcu ettiğimi, yüreğim yol boyu ardından ağlardı, hatırlıyorum, adın bahardı.

ayrı akşamlara yatır, ayrı sabahlara uyanırız bundan sonra. Hataları aşk sanıp başka tenlerde abanırız başına ve gizli gizli yaralanırız. Şunu bil ki daima ben en güzel yeri hatırana saklarım, talan olmuş gönül bahçemde. Saçlarımda tel tel hüzünlerle, gözlerimde azalan güneşlerle, ben hep seni beklerim bu şehirde, bir gün dönersin diye.